veril, rataga inni veril, inni veril, doyan ver inni veril, inni veril, reuvay, reuvay kuşu, ter sagare, leşin o ter sagare, muşir kasara,